yaşadın. Güneşin batışını seyrettin burundan. İnanmazsan git Bekir amcaya sor. O da seni sordu. Yine papatya verdi elime.

Assalomu alaykum, hurmatli radioyozlar. Anavatqanlar TRT'nin Uyghur canlısı. Bugün 2026 yılı 21. May Peyşembe. Hazır Ankara vaxtı üstünken saat 1, Ürümçü vaxtı üstünken saat 4. Hurmatli radioyozlar. Anlısırımızda her günü Ankara vaxtı üstünken saat 1'den 2'ye, Ürümçü vaxtı üstünken saat 4'ın 5 kişi bolğan Allah'ta Türksat 3A, Türksat 4A, Sonu Yamrağları. Ve radyomuzun internet sayfaları www.tratuyghurcheket.com ya ki www.tratuyghurcheket.com internet adresleri arkalık bir hastalığına buldu. Anlaşırımızın tekrarını her gün Ankara vakti yetigen saat 5'den 6 geçen, Ürümçü vakti yetigen saat 8'den 9 geçe bulgun anlıkta, kısa dolgun 31 metre 9465 kilogersi'de. Sönüye mura ve internet arkalık anılı buldum. Hürmetlik radyom hocala, anışımızdan bugünkü cedvalda haberler, Türk dünyasının namayendiler ve herkıl nakşi muzikala kadarlık programlar var bulup, aldığımızdaki bir saat boyunca sıla bilenin bulabilmemiz. Bugünkü programlarımızda ben İsmail Emin Riyasetçilik Alemen.

Hörmetlik radyo dinleyicilerim, emdi haberlerinizle bugünkü mühim haberlerimizden seçimiz bulları tüvenikçem. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Prezidenti Donald Trump ile telefonla görüştü. Türkiye'nin Birleşken Devletler Teşkilat Duruşluk Vekili, yarışar karakterli kezislerde insanperverlik kanunun bir tutaş icra kılınışı kırıklığına etti. Elon Musk'ın SpaceX şirketi rekord karakterli kılımda pay çekini aşkarı satışı iltimasyonu olup, Aston Villa İstanbul'da Avrupa Birleşmesi lonkusunu kolga keltirdi. Trump ile Netanyahu ciddi telefon sohbetinde İran uğruşunun kileşki meselesi de fikir birlikte kilelmedi. Radyo Noğuş'u aziz dostlar, emredikten bugünkü haberlerimizden tepsiyle mezmalları da bahsedelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Amerika Prezidenti Donald Trump ile telefonla görüştü. Cumhurbaşkanlık Mahkemesi Uçturalak İşleri İdarisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerika Prezidenti Trump ile telefonla görüşkenlikini bildirdi. Cumhurbaşkanlık Mahkemesi Uçturalak İşleri İdarisi'nin Omni Ortaklaştı Orbiti'ni sosyal sayı ipsede ilan kılınan bayanatı kasasılığında Cumhurbaşkanı Erdoğan Amerika Prezidenti Trump ile telefonla görüşkenlik. Telefon sohbetinde Cumhurbaşkanı Erdoğan Rahim'deki tokunuş arayanda oruç tutuş müddetinin uzartılışı kararını icabi ilgirleştirip karaydıqallıkını ve fikir ihtilafı bar meselelerde muvaffak çare tepişinin mümkünlüğü yaşındıqallıkını bildirgen. Erdoğan NATO Ankara başlıkla yığını tayarlıklarının davamlı şutqallıkını başlıkla yığının harcayatın muvaffakiyetlik ötüşü üçün bütün küçü bilen tırışı otqallıkını askerken. O yana aldığı günü San Diego şehrindeki bir camiye kılınan rezil hücum münasebeti bilen Amerika Prezidenti Trump'a tezih bildirgen. Türkiye'nin kaysi dini grupu karatkan buluşunun katı nazar bu hıl ötmelik cinayetlerine katı karşı işgeldekine tılgalgan. Türkiye'nin Birleşken Devletler Teşkilat Duruşluk Vekili yarışar karakterli kezislerde insanperverlik kanununun bir tutaş icra kılınışı gerektiğini etti. Türkiye'nin Birleşken Devletler Teşkilat Duruşluk Daimi Vekili Başyalçı Ahmet Yıldız, halkara kanunu nispeten tallap muamele kılış kayıtlarının kanun sistemisinin işençliklikini azizleştirdiklikini bildirdi. Türkiye'nin Birleşken Devletler Teşkilat Duruşluk Vekili, kurallık dokunuşlarda fukralarını kodaşının ortak bir mesuliyet hikayelikini de ekleyip, halkara insanperverlik kanununun bir tutaş şekilde icra kılınışı, ve Gazze'den Sudan içi bulgan bağırlık krizislerine ciddi dikkat kılınışı gerektiği doğrusu da çakırıklı buldu. Aşkarı münaziri yığına da sözü kılgan Türkiye'nin Birleşken Devletler Teşkilat Duruşluk Daimi Vekili Ahmet Yıldız bu meselenin devamlık en mühim nokta buluşu gerektiğini azkertti. Yıldız kurallık dokunuşlarda kuralını kodaş ortak mesuliyettir ve halkıra cemiyet için en mühim nokta buluşu gerektiğini azkertti.

belirlenen görünüşlerde İsrail devlet marşı oranı atkan vaxta bir hərbi kiminin balobisi de olgan paliyacının tizilinip durgallıqı. Ministerden balsa İsrail bayrağını planlı tuvaqqallıqı görüldü. Radyonu açı aziz dostlar yukarıda haberle aldılar.

Hörmətli radioçular, Türk dünyasının nümayəndələrinin əmlak programımızdan bugünkü sanıda Xalqara münasibətlər mütəxəssisi doktor Cəmil Doğaç İpəknin Çolpan yaqqan müstəqillik otu temalıq analizini dəftinlə sunumuz. Qınaqlıqda dəftinlə programımızda bolsun. Bəzidə bir millətin taqdirini şairlərimi özgərtələyirəm. Abdulhamid Sulayman Çolpan ana şundaq şəxslərinin biridir. O, Çolpan təxallusunu bikarğa tanlığan emas. Türklərin təfəkkürüdə Çolpan yıldızı, qaranğılıqda yol göstərici belgədir. Çolpan mı bütün ömrünü Asarat Asadakı Türkistanğa yol göstərici bağışlığan, Əncanda yetişkən, məhəllə məktəbi və mədrəsə tərbiyəsi alğan, Türk dillərini pişik bildiğin, Ərəbçə, Farsça və Rusça bildiğin Çolpan, Fəqət bir şairla emas, bəlkə bir mütəfəkkür, bir mədəniyyət cəngçisi və millətini oyğatmışıdır. O, cədidçi ziyalılarının təsirində yetişkən, Türk dünyasının mədəniyyət və ədəbiyyatını yaxından gözləyib gələn, həm də qələmini öz xalqının hörlük yoluna atğan. Çolpanın özü xas alaylıqı fəqət onun asarətkə qarşı qazıbıdılla emas, bəlkə müstəqillik yolunu görsətib bərgəlləkədədir. Onun şənçisi milletçilik quruq şuar tolaş emas, bəlkə aldı bilən milletke öz dilini, öz qımmat qarışını və öz məktibini qaytırıb birişdir. Onun romanlarda və fikir dünyasında balalarının aldı bilən milli məktəblərdə yetişib çıxışı, öz milletinin tili və qımmat qarışlarını ügünüşü, andın ilimpən üçün dünyaya yüzlüsü kereklikə təkdilindu. Yani Çolpan'ın karşıca milletini katkı götürgüzüş ve vatanını berpa kılış fakat çigranı kodaş bilerler emez. Belki mektep eçiş, dilini yaşatış ve milli ekıl parasetini uygutuş bilen mümkün buldu. Bugün mu zimimizgi yüklenken vazife anışıdır. Yıldızı öz tüprakıga bağlanan ama közü yırak gelgüsüge tikilgen bir evlatını yetiştiriş. Bu yerde dikkat kılış karız edilen yani bir nokta şu ki, Çolpan'ın milletçiliği öz içine bir gün vakıcı emez, belki hemeni birleştirgücü milletçiliktir. Onun yazmalarında İsmail Gazi Pıralı'nın fikri, yani tılda, fikirde işte birlik gayesinin sadası yaranlaydı. Çolpan, Türk kabilelerinin partilmiş arkalık emez, belki hemkarlık işi de kat götürüş arkalık mevcutluğunu saklap kıladığını bildi. Şuna onun eserlerde birlik fikri bir zinnet cümlesi sıfatıda emez, belki bir vasıta kurtuluş resipi sıfatıda gevdilindu. Türk dünyası birbirini unutmaydıgan, birbirinin azap okubatlarına sel karmaydıgan bir tüzüm, onun zihnindeki çoğun gayının cevheri, mühürünü mühürge tırıp güreş kıldıgan kırındaşlık tüzümüdür. Çolpan'ın köngül coğrafyası Türk-İslam coğrafyasıdır. O, Seydi, Hafizi, Navai ve Fuzuli'ye oxşayan alimlerin klasik eserleri bilen uzuklanan, Osmanlı edebiyatına çoğunkur çökken, Türk ve İslam medeniyetinin ortak yadigarlıklarını öz kılımında yaşatkan. Dehimi muhimi o fakat Türkistanlılığına emez, belki barlık mazlum İslam diyarlarının ahvalını özünün derdi edip bilgen. Eserlerde Hindistan'dan tartıp Şarkı Türkistan'a, Mısır'dan tartıp Tunus'a, Alcıriyadın tartıp Türkiye'ye geçe bulgan kent coğrafyanın emperyalistik besim asıda zulümlü çıravatkallıkını tehlikeleyen nokta nazarı, onun tefekkürüde Türk dünyası bilen İslam aliminin azap okubatlarının bir-birinden ayrılmaydıqallıkını körüstüp verildi. Ana şu sebepten Çolpan Türk İslam alimine olayda urun tutuldu. Çünkü o Türk kimlikini kuruk bir nesep ile Allah pehirleniş üstüge kurmağın, belki adalet, hürlük, ahlak, mektep, medeniyet ve iman arkalık çoğunkur menige yakılgan. Onun milletçilik gülünüş esasıdaki milletçiliktir. O yıkılganını dest durguzuş, tarkılıp ketkenini bir yer cem kılış, karanlıkta kalgallarını aydınlıkta çıkarıştın nişan kılgandır. Ayalla mağaripidin tartıp yaşlarının təlim terbiyesi geçe, tılını kodaştın tartıp tarihi anlayısıldır kişi bulgan bu fikri liniye, bizge Çolpan'ın kandak bir millet tasavvurgu yeykellikini çöndürüp verido. Bundak bir şahıs elbette fakat bir devirdinle emez, belki bugünkü kendimi Türk dünyasının ortak hatırsıdaki büyük şahıslarının biridir.

Gün çoktan döndü buralarda ve ben simsiyah bir gecenin koynunda yapayalnız bekliyorum. Duyuyorum, görüyorum. Bir gün gelecek, biliyorum.

0: Hürmetlik radio anlıqıcı aziz qarindaşlar. İlker Taşkın tərpidin tayarlanğan, Türkiye'nin rayonlağı xas tizim qilinğan məhsulatları namlıq sahibimizden bu əbdilik sanada Çankiri bütün goş tamakın tanıştırımız. Çankiri bütün goş tamakının Türkiye'nin rayonlağı xas məhsulatlar tizimlikke kürgüzülge vaxtı 2023 yılı 7. ayının 4. günü. Türkiye'nin Uttur Anadolu rayonuna caylaşkan iqtizadi, dehqançılıq ve çarıvçılıq faaliyetlerine asas kıyan Çankiri şehrinin tamak kültürü de göçlük tamakla asaslıq oranını geleydi. Çankiri yemek içmek kültürünün körünerlik vekillerden birisi boğan Çankiri bütün goş tamakı üçge yak koy goşini piyaz, siriq may, pemedur kıyamı ve her xil titutku arlaşması bilen pişiriş arqılıq tayarlanıdı. 2023 yılı Çankiri şehirlik hükümetinin iltiması bilen Türkiye'nin rayonlarına has mahsulatlar tizimlikke kirilgen Çankiri bütün goş tamakada işletilgen göş küçük çaruvlarının kolu, yotusu, boyun ve kovurgusudun terkip tapıdı. Bolup mu şehir etrafıdaki tuzluk taklık rayonlarda otlaydıgan üçkü goşi tamak tayarlaşta en yakşı görülüdü. Tamak tayarlaganda aldı bilen tahminen 2 kilogram göş 8 parçaya ayrılıdı. Uşak doğralgan piyaz, tuz, kızılmıç ve zere bilen pemidor kıyamını bir kaçığa arlaştırılıdı. Andın bu kıyamını göç küsürkeydi. Kıyam sürülgen göç parçaları kazanda birbirinin üstüge dizilip, kazanın ıgızı bilgan dinkin tonlatkıda 8-9 saat saklatılıdı. Dem yegen göç başka bir kazanda eritilip üstüge sirkmay koşuludu ve su parılınıp boğuç koğuruludu. Andın ısık su ilave kılınıp, göş yumuşakça pişirildi. Çankiri bütün göş tamıkını sunuşta yine de sık ak gürüç polosu bilen birlikte sunuldu. Hürmetlikle diyanlıkçıla, yukarıda Türkiye'nin rayonlarına has tizim kılınan mahsulatları namlıq programımızın anıldığına kumul koyup tanışıkınınla üçün rahmet.
1: Türkiye'nin rayonlarına asasen tizim kılınan mahsulatları.

TRT Türkiye Avazı Radyosu her vakit dünyanın hemmeli yerinde www.tritworldchicket.com

penceremin perdesini havalandıran rüzgar, denizleri köpük köpük dalgalandıran rüzgar, gir içeri usul usul beni bu dertten kurtar, gir içeri usul usul beni bu dertten.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Türkiye.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Türkiye.
10: Юфлет Зари и Türkiye.
11: 这里是 Туарчи Чишен Гонхо Дентай.
12: اینجا Анкара Радио صدای Türkiye.
13: Да, да, Türkiye Radio да.
14: Хосуме Türkiye-i Zayna Radio Gayana.
15: Петершия Радио Садбури Türkiye Скма.
16: Овода Türkiye Ünü Радиосу.
17: Aici Radio Vocea Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Эфирде Türkiye овозы.
5: Диплеер Türkiye'nin tetiği radyosu.
4: Ye Sadai Türkiye.
2: Anlavatkanola Türkiye Avazı Radyosu.
7: Edo İfonetis Türkiye.
3: Oldi Radyo Glas Türkiye.
0: Gidere Diyamuriye Türkiye.
10: İni adala Radyo Suara Türkiye.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
9: Este Radio Voz de Türkiye.
11: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
14: Zboruva glasot na Türkiye.
8: Efirde Türkiye Ovozi Radyosu.
6: İt Türkiye Hangya Radyoya.
3: Oldu Radyo Glas Türkiye.
7: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Türkiye'nin Koyu Radyo'des.
1: Zbor ve Glasotna Türkiye.
2: Efirde Türkiye Avazı Radyosu.
3: İt Türkiye hangi radyoya?
4: Oldu Radyo Glas Türkiye.
5: Türkiye Ünü Radyosu.
6: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Seni anlatmak çok zor kelimelerle. Bir eşin benzerin yok şu yeryüzünde. Seni anlatmak çok zor kelimelerle.

Uzadıkça uzuyor sensiz geceler. Uykusuz gözlerim hep sabahı bekler. Uzadıkça uzuyor sensiz geceler.

0: Türkiye.
1: Da Türkiye radyoda.
0: Xosume Türkiye'yi zayını radyo gayanı.
2: Petirçiye radyo sadburi Türkiye sıkma.
3: Havada Türkiye.

i kommun i gramal tangiling i gramken jamai anna ashkhavat da thagat unuch ankara da thagat unvir halqara vaqt boyunca thagat 8 salam qadarli dinleyiciler TRT Türkiye'nin

Şimdi 16 metr, 17.770 kilogerz yığılıklardan qıysqı tolqundan gün efirden diqqatınızı hödürleyeriz. Gün efirden verilen qoy verilşimizde Aşxabat vaqtı bilen saat 7'den 7.30'da çenni, Çanağan ten arqalı Türk saat 3A'dan 11.990 yığılıklardan vertikal polarizasiyadan qaytadan dinləp bilersiniz. Qadırlı dinleyiciler, qoy verilişimizin bugün kısanını Türk köçü tağamlarını seylik hem sesli qollanmanı dinləyip bilersiniz. Qoy verilişin bugün kısanını tayarlan bu alıp bariyan Nur Cemal Seyidova, texniki işgərimiz Recep Özdem.

0: häýat etlenirdi. Kubanyň halky üçin ugradylan millionlarça dollarlyk kömegin başga maksatlar üçin sarp edilendigini öňe sürdi. Kubanyň hökümeti bolsa günäkärlemeleri reddedýär. Rubia habarnamasyna Addis Lasters Morera hükümetin görkezmesi bilen Kubanın halkını uğradılan milyonlarca dolar uğurlan Gayesa'nın yerine yetirici direktörünün ayal doğunu dördüydü. Smut Flotil'nin meyletinleri İsrail'in Tussa hanasındaki yaramaz çemeleşmeleri gurrun verdiler. Halkara su genişliğine İsrail'in harbi güçleri tarafından saklanan Halkara Smut Flotil'nin meyletinleri eden ecir, çeken ecirlerinin ve edilen güdük çemeleşmelerin Palestinlerin baştan geçiriyenler ile deniştirilip bilinmeyecektiğini aittiler. Meyletinler tussoğluk mühlüdünü özlerine edilen yaramaz çemeleşmeleri gurrun verdiler. Kanadalı meyletin Ehad Lotayev sarağlı elini görküdüp, İsrail'in eskerlerinden birinin özünü tercüman soran mahali su verenlik üçin yaralananını aýtdy. Lotayev eskeriň şol sebäple elinden bıçaklananyny beýan etdi. Parahatçylyk Kengeşiniň wekili Birleşen Milletler Guramasyna Gazada hiç hil öňeg düşlügiň ýokdugyny beýan etdi. Gaza Parahatçylyk Kengeşiniň wekili Alalaşygyň çägirine gazanylan netijelere garamazdan Palestin sewitinde öňeg düşlügiň ýokdugyny aýtdy. Nikolay Mladenov Birleşen Milletler Guramasynyň howpsuzlyk kengeşine beren beýanatynda sewitde agyr weýrançylyklaryň, göçürilşikleriň we gysgaly insanperwer kömege zerurlyklaryň dowam edýändigini aýtdy. Yaraglar dymdy we ähli ýeserler ýa-da dolandy, emma kömege el ýeterlik 400 mingden 2 miliona ýetdi diýdi. Mladenov bu kengeşiň öňe çykyp, muňa öňe düşlük diýip bilmerin. Sebäbi hiç ýyly öňeg düşlük ýok diýdi. Gatarly dinleýijiler, siz Ankara'dan ýaýylma berilýän TRT Türkiýanyň Ses Radiosynyň türkmen diline ýetirilýän berilişini daşary ýurt habarlaryny dinlediňiz.
1: Köçe tagamlary.

0: Hormatly radio dinleyijileri, geliň seni namalarymyzy düzgünleşdirelim. Sebäbi Prezident Recep Tayyip Erdoğan'ın ayalı Emine Erdoğan'ın huwanlarlygyna gurulan Türk aşganasy hepdeligi şu ýyl 5-nji gelek 2026-njy ýylyň 21-27 may aralygyna geçirilýär. 5-nji gelek geçilen bu ýyl üçäri onuň ruhuna laýyk ýagdaýda bir suprada miras temasy bilen belenip geçilýär. Bu yürüti çäride Türk aşganatynyň asyrlardan bäri dowam edip gelen medeni mirasy ýene-de bütün dünýä gurrun berler. Indi bolsa taýýar bolsaňyz, hoşboý ýetleri gulagyňyzdan ýüreňize çenli ýetjek aşgana saýahatymyza başlaýarys. Önsüňiz bizde bolsun. Türkiýanyň köçe tagamlary, kumpir. Bugün size ajaýyp tagamly, gowy doýuryan Köp goşunly nahar hakynda, ýagny kumpir hakynda gurrun bermek isleýäris. Ýogsa da kumpir hakynda öň eşitip görmändigimi? Beýle bolsa, dogry salgy bilen gelipsiňiz. Bugünün menüsi kumpir. Aslynda kumpir diýip Anadolynyň käbir sebitlerine ýer almasyna aýdylypdyr. Çolurbatın özünde kumpir, hovur pecinne ya da közde bişirilen yer almanın içine dürlü görünüşü koşunlar koşulun köçü tağımıdır. İnni olsa biraz hem olsa yer alması yani patato ve kumpir sözlerinin tarihi gelip çıkış hakkında aydıp vermek istiyarız. Bu gök önüm 16. asırda Gunorta Amerika'da tapılıyar ve yuvoş yuvoştan bütün dünya yayramağa başlayar. Kumpir Osmanlı aşxanasyna 1850-nji ýyllaryna giriş başlaýar. Anadolu sewitlerine bolsa 20-nji asyryň başlaryna ýaýrap başlapdyr. Häzirki wagtda türk aşxanasyna ýer almasy wajyp ýer eýilýär. Türk aşxanasyna çörekden soň iň köp ulanylan önüm ýer almasdyr. Umumyň seredelinde ýer almasynyň türkçedäki patates sözi inglisçedäki potato sözüne beňdeşdigi äşgär. Munyň sebäplerini seredip görelim. İspanlar yer almasını İnka imperiyasından görüp ögürüntürler. İnkalar yer almasına papa ve süyücü yer almasına yani badata, batata deyip ekenler. İspançıda bu iki mengdeş gök önümden patata sözü dörettir ve bu söz yer alması için ulanıptır. Görüşünüz yali hedirki vaatta ulanyan sözlerimizin maniyesine tarihi vakalar yatyar. Kumpirin olsa ayretin hekayesi var. Ençeme Balkan dillerine yer alması kumpir sözünü meňzeýär. Mysal üçin yer alması hökmünde Makedon diline kumpir, Serb, Bosnya ve Sloven dillerine krumpir, Harvat diline krumpir, Wenger diline bolsa krumpli sözleri ulanýar. Medeniýetleriň özara täsiri netijesinde bu söz türk diline hem geçipdir. Bu ýagdaý tebigi prosesdir. Sebäbi ýokarda agdalan ýurtlar Türkiýe ýakyn ýerleşen ýurtlar. Tarihte bolsa bu ýurtlar Osmanlı imperiýasyna degişli bolupdyr. Emma kumpir sözüniň hekayaty bu ýerde tamamlanmaýar. Ýeri, size bu sözüniň nemes dil bilen hem baglanşygynyň bardygyny aýtsak, geň görersiňizmi? Nemes diline yer almasy kartofeldir diýip bilinýän hem bolsa, günorta Germaniýada yer almasy grombir, grombiere ýa-da krumbier sözlerdir. Bu sözünün nemes diline maniyeti yer asynnaqa aramatdyr. Bu sözler 17-nji asyrda amala aşyrylan migrasiýa netijesinde Balkan ýurtlaryna geçenligi çaklanýar. Ol sewitlerde bolsa krumpir sözi krumpir hökmünde ulanmaga başlanypdyr. Balkan ýurtlarynaky türkiýe halklar hem bu söz bilen tanış bolup öz dilini geçirip Anadolu sewitlerine ýaýratdyrlar. Indi bolsa kumpirin nähili ýagdaýda köçe tagamyna öwrülendigini seredeliň. Kumpir 1991-nji ýylda türk aşganasyna döräpdir. İlkinji ýaýran ýeri hem Ankaradyr. Ol döwürlerde kumpir Ýewropa ýurtlaryna howurda bişirilen ýer almasy hökmünde tanalyp, köpçülük tarapyndan söýülýän nahar eken. Howurda bişirilen ol ýer almasynyň üstüne meske we peýnir goşulýan eken. Ankarada bolsa bu nahar has utgaşdyrylyp, ol ýer almasynyň aratyna bilmeçe we aliwiýe goşulyp hödürlenipdir. Ha soňra İstanbul'a bir işewir kumpire dürlü işte açalar goşup bu tagamy şuň köýüne getiripdir. Käzir bolsa iň tolgunurji porsato gellik. Sizden howur peşden täze çykan daşy çytyrdap duran yer almasyny hyýal etmeňizi haýyş edýäris. Bu yer almasy ortasynyň ikä bölünip içine duz, meske, peynir qoşulup, qarılıp, püre görünüşünü getirilir. İnni bolsa nowat qoşunlarda dürlü görünüşli qarınların arasından öz isyanınızı saylamalı. Oların arasından bir neçetini misal getirelim. Büzmeçe, marinatlanan xiyar, mekkecivun, aliviye saladi, kısır saladi, qara ve goyok zeytun, pomidor sousi, qatıqlı souslar ve elbette keçüp ve maynaz. Siz kumpirinizi xaysi görünüşte yemek isterdiniz.
1: Köçe tağamları.

tutuş beden üçin uly ähmiýete eýedir. Soňky ýyllarda geçirilen ylmywarlar süýme bay iýmitlenmegiň sagdyn mikrobiotanyň özenini emele getirýändigini görkezýär. Eýsem iýmitimizde süýümli önümlere näçe orun berilmeli? Haýsy iýmitleriň düzümine süýüm bar? Sağlık İlimler Üniversitesi'nin Cemgeçilik İmitlenmesi Kafedresi'nin müdürü Doçent Doktor Elvan Yılmaz Akgöz bu soruları TRT Havar için cevap verdi. Biz hem şu gün çol töhbetdeşliği sizin dikkatinize getirer. Süyüm ne için şeyle mühüm? Süyümlü imitleri sarp etmeğin sağlığa peydası uzak yıllardan beri biliniyor. Doçent Doktor Elvan Yılmaz Akgöz hem bunu tasdiqlayar ve şeyle diyar. İmitin süyümü ya da başkası aydanında imitin qarınısı, imitlerin düzümününe ayrıtin hem bakçı önümlerine bar olan suda ereyen ve eremeyen görünüşleri bilen tapautlanyan maddalardır. Suda eremeği ya da eremezliği onun sağlığa yetiriyen teatirlerine hem tapautlu olup duruyar. Sonun için iki görünüş hem sağlıktaydın üren peydalıdır. Suda ereyen ve eremeyen süyümler. Doktor Akgöz suda ereyen süyümlerin gel emele getirme teatirini dörediyenliğini dıltap, onların peydasını şeyle düşündürüyar. Bu süyümler aşgadanına dokluk duygusunu arttırıyar, qanınakı süyücüğünün muktarını peteltmege yardım veriyar ve halesterinin işlenip çıkarılmağına koşant koşuyar. Suda eremeyen süyümler olsa, imit sindiriş fermentleri tarafından bölüklenyen sebeple içegelerin hareketini tiyirleştiriyar ve içegede gövrümdür ödiyar. Şeylelikte kuvuzluğun önünü almağa yardım veriyar. Kıskaça aydılanına süyümlerin iki görünüşü hem immunitet uluğumunu güçlendirmeği ve dürlü keterlerden korumağa kömek ediyar. Doçent Doktor Akgöz bunu şu misal bilen düşündürüyar. Suda ereyen süyümler bedenine sindirilip fermentasiya sezevar bolýanlygy sebäpli içegedäki probiotik bakteriýalaryň ýaşamagyna ve köpelmegine yardım ediyar. Mikrobiotamız, yani içege floramız näçe bay bolsa, sağlığımız hem şonça gowy bolýar. Mundan başga da eremeýän süýümler aýratyn hem içege sağlığı we içege ragynyň öňüni almakda aýdan uly ähmiýete eýedir. Suda ereýän we eremeýän süýümler köplenç iýmitleriň içinde bililikde bolýar. Şonuň üçin haýsydyr bir iýmit barada diňe suda ereýär diýmek yerlikli olmayar. Doktor Akgöz şu misali getiriyar. Misal üçin almanın içki bölüğü suda ereyen süyümü özünle cemleyar. Qabığı olsa suda eremeyen süyümlünü varattır. Sol sebeple bir tutuş almanı yiyeninizde iki görünüşlü süyümü hem bililikte sarp ediyarsınız. Günne näçe mukdar süýüm sarp etmeli? Sağlyk üçin günne sarp edilmeli süýümiň mukdary ýaşa we jynsa görä üýtgeýär. Doçent Doktor Akgöz bu barada möhüm maglumatlar berýär. Uly adamlarda aýallaryň günne ortaça 25 gram, erkekleriň bolsa 38 gram süýüm sarp etmegi zerurdur. Çağalar üçin bolsa 2 ýaşdan soň yaşına göre koşmaça günne 5 gram süyüm kavul edilmeği ayrıtın maslahat veriyaz. Gök ve bakçı önümlerinin ehlisi süyümlüdür. Hoz ve beylikü kuradılan imitlerin hem süyüm muktarı yukarı. Doktor Akgöz mühüm detallardan birine üns çeker. Eğer yeterlik derecede süyüm sarp etmeyen olsanız, demek siz gök ve bakçı önümlerini az yiyersiniz. Bu olsa et ve et önümlerini aşı köp sarp ediyenliğinizi korkuyar. Şunun neticesinde yürek damar keselleri, yukarı halesterin ve qanınakı süyücüğünün denagramsızlığı yağlı meseleler yüze çıkıp bilir. Bunun başka da aşağıdan ve içege rakları yağlı kevr rak görünüşlerine yolukma hopu hem artıyar.

kadarlı dinleyiciler Ankara'dan yayılıma verilen TRT Türkiye'nin Ses Radyosu'nun Türkmen diline koyu verilişini dinleyersiniz. Gelinginli koyu verilişimizin başına verilen haberlerin kıskaça mazmununu yine de vergedek dikkatinize getiriyoruz. Prezident Erdoğan Türkiye'nin bütün adamzadı genosit torlarından korumağa devam edecektiğini aitti. 8. Etnosport Medeniyet Festivali başladı. Amerika'nın Birleşen Ştatları, İran urşu boyunca gepleşiklerde seyretaplı öngü güdüşlüğün bardığını duyduruyor. Kadarlı dinleyiciler TRT Türkiye'nin Ses Radyosu'nun Türkmen iline koyu verilişinin bugünkü sahnını geçirip oturuyoruz. Koyu verilişimizi 16 metre 17770 kHz yığlıklardan kıyısko tolkundan, Çanağan Tenarkalı Türk Saat 3 A'dan 11990 yığlıklardan, vertikal polarizasyadan, gün efirden dikkatinize yitirdik. Yine de efirde duşan çak hoş, sağ olun.

akşamlara yatır, ayrı sabahlara uyanırız bundan sonra. Hataları aşk sanır, başka tenlerde abanırız boşuna ve gizli gizli yaralanırız. Şunu bil ki daima ben en güzel yeri hatırana saklarım, talan olmuş gönül bahçemde. Saçlarımda tel tel hüzünlerle, gözlerimde azalan güneşlerle, ben hep seni beklerim bu şehirde, bir gün dönersin diye.

ayrı akşamlara yatıp ayrı sabahlara uyanırız bundan sonra. Hataları aşk sanıp başka tenlerde abanırız boşuna ve gizli gizli yaralanırız. Şunu bil ki daima ben en güzel yeri hatırana saklarım. Talan olmuş gönül bahçemde, saçlarımda tel tel hüzünlerle, gözlerimde azalan güneşlerle. Ben hep seni beklerim bu şehirde, bir gün dönersin diye.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta è

0: Gitleyer, Türkiye'nin tetiği radyosu.
1: Ye Sıday Türkiye.
2: Anlavatkın ola Türkiye Avazı Radyosu.
3: Edo İfonetis Türkiye.
4: Oldi Radyo Glas Türkiye.
5: Gider Radyo Amuriye Türkiye.
6: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
7: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
8: Este radio voz de Turkiye.
9: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
10: Zboru wa glasot na Turkiye.
11: Efirde Turkiye ovozi radiosa.
12: It Turkiye hongia radio ya.
4: Oldu radio glas Turkiye.
13: Turkiye önü radiosu.
4: Burası Türkiye'nin sesi radiosu.
14: Let's keep it going with two lovely songs on the Voice of Türkiye. First, Kayıp by Tarkan and then Boş Yere by Sıla.

0: radyoya.
1: Oldu Radyo Blas Türkiye.
2: Türkiye Ünü Radyosu.
3: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
4: Let's keep it going with two lovely songs on the Voice of Türkiye. First, Kayıp by Tarkan and then Boş Yere by Sıla.